0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
1: 山野，杨剑锋他逃跑了。

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tatlı olsun üzüm mü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üçtüp üzüm kestin eğer. Üçtüp üzümdün bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çımın tal ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplı tutar da onun hesabı olasayız. Besip durup oyun tutar yasakan bası bıktı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Olaylığın, destek olaylığın ya, bizim için biz kımaydı. Hem beni sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Başlık da yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep köpeğiniz mi? Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kuru veren bir takip.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: 내는딱도소유즘은
2: 요
1: 즘은 üzüm kestin es. Üstüp üzümden bir 150 tal fitem do.
2: Ne çıman tal ben ha o.
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyum tuttan yasakandın o çaplım tuttan da onun hesabı bulasayız. Besip durup oyum tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir 100 tal tuttan yasakan kesiyiz. Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kısım biz kımaydı. Hem mi neyini kurduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayar biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Başlık da yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul beğendik.

0: ناوو باید گنده کشیم دوشو شکل بشه تکم بله سه مشتکم بله مشت مشتکم بله تر مانی من دخ بخولای من دخ سون تاش نی بو خدا با که ما خولی کنوا سام انگا شامو مشت تکم بله Ha geldi.
1: Tak.
0: Ha. Tamam kasa urpasla ha. Aç aç nimsin. Ha. Ha. Ha. Ha.
2: Ma
0: tüt bir dirhal mayı evet bunda vurur. Bunda bunu da kalmış.
2: Mayır
0: bu. Ha, azı kolumuz
2: digendek
0: ben iki kolumla çöp düşlendi. 20 kırpırma hani. Ha. Ha, bir saat tutup Do. Do. Ma adaklet ya. So maya totamda. Maşa tota iken. So la
1: şi.
0: Ma do. Ma do. Ha men taptım hem de orunda. Ha. Bunu okşumam diye ağzım gitar kan.
3: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo. 赛麦提是阿里木音乐创作上

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzümünü ne? Üç tüp üzüm kestim yiyiz. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandım. O çaplı tutar da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tutar yasakan bası kattı bu.
2: Kocam elim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan bu kestiyiz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, dersin ulaydığın gel, bizim kızın biz kımaydı. Kumpan, hem beni kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz, kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Baş tutta, yeniyorsunuz mu? Çöp kırpakınız mı? Evet. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul veren dükkan.

0: Mago veya diğer de koşu koşu şkolu çıkken bu be. Size maştakken be. Maştakken bu. Tır mani mandak bir kolay. Mandak sun. Taş ne bu? Bakalım bakayım. Ma kolye kün varsa manınca. Şlamo. Maştakken bu. Ha geldin.
1: Tak tak.
0: Ha. Tam kasa urpasla ha. Aşağı sinirsin. Ma adak etti ya? So maya tohtam da. Maşa tohtay ki. So la şi. Ma do. Ha ben taptım hem de orunda. So. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
2: Okşumayız orunda. Hmm. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. 也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tabi tuzu üzümünü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzümünü kestin eğiz. Üç tüp üzümünün bir yüz tal tutar fitemdi o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o çaplını tutar da onu hesap bulasayız. Besip dur oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ben ulaşırken, destek ulaşırken bizim kısım biz kımaydı. Kımaydı. Hem beni kurban yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş Osmanlı'dan aldınız mı?
2: Ya.
1: Nerede kaldın?
2: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
2: Yeter. O da dedim be.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Başlıkta da yengesiniz mi?
2: Yengesiniz.
1: Çep kırpakınız mı?
2: Hı.
1: Kaçık vakti fitti bu? Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul falan dikkat edin.